0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.304 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.67, euro 53.06'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.066, çeyrek altın 10.287 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
6: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 52 derece ile orta, Ankara 53 orta, İzmir 102 derece ile sağlık açısından sakıncalı, Adana 62 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 127 derece ile sağlık açısından sakıncalı, Diyarbakır ise 23 derece ile iyi seviyede.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
5: Hep

Sezen Aksu ile başladık programa. 2 Temmuz Perşembe sabahından günaydınlar. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Ben Duygu Kurtez. Saatler 10'u gösterene dek yanınızda olacağım. Hem tüm zamanların en iyilerini yine birlikte dinleyeceğiz. Hem de hayatta neler oluyor konuşacağız. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoş geldiniz.

Merhaba merhaba ve Murat Dalkılıç dinledik. Şöyle güne güzel, içimizi ısıtan bir haberle başlayalım. Zonguldak'ta öğretmenler okul bahçesinde yaralı halde buldukları Cimcim adını verdikleri kediyi kaderine terk etmemişler. Aralarında para toplamışlar, 100 bin lirayı aşan tedavi masraflarını karşılamışlar. Ameliyat edilen Cimcim okulda bakım altına alınmış ve sağlığına da kavuşuyormuş. Güzel kalpli insanlar, iyi insanlar hep var olsunlar.

0: beste Tante.
1: Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarınızı

0: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de. Chery.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

Sütaş Ayran. İstikçe 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

Sıla konuğumuzdu. Araştırmalar ilişkilerin gidişatında DNA'mızın payı var mı sorusuna cevap arıyor. Eğitim seviyesi, öznel iyi oluş ve genç yaşta çocuk sahibi olmayla ilişkili genetik özellikler daha düşük ayrılık riskiyle bağlantılı bulunmuş. Genetik varyantlar ilişki bitişi farklarının kadınlarda yaklaşık %9'unu, erkeklerde ise %3'ünü açıklıyor. Yani DNA'mız etkili olsa da belirleyici değilmiş.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Garanti BBVA.
3: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.
5: DTS, yani doğrudan tahsil.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklam.

Ölürüm sana dedi Tarkan. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Hava sıcaklıklarının arttığı günlerdeyiz. Daha çok su tüketmemiz gerekiyor, lütfen ihmal etmeyin. Bu arada araştırmalar susuzluğun kadınların ruh halini erkeklere kıyasla daha çok bozduğunu söylüyor. Aman hanımlar, zaten her şeye moralimiz bozuluyor, sinirimiz bozuluyor. Bir de susuz kalmayalım. Dikkat edelim kendimize, anlaştık mı?

Uzmanlar erkek çocukları oyunlarda sürekli tartışsa da anlaşmazlıkları çözülüyor ve oyun devam ediyor diyor. Ancak kız çocuklarındaysa tartışmalar daha sık oyunun ve hatta arkadaşlığın bitmesiyle sonuçlanıyormuş. Çünkü kızların oyunları çoğunlukla iki kişilik ve daha kırılgan yakın ilişkilere dayanır diyorlar. Ah şu hassas kalbimiz, şu hassas ruhumuz oyunlarda bile bizi rahat bırakmıyor.

0: Best FM. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.62 değer kazancıyla 14.351 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.66, euro 53.16'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.126, çeyrek altın 10.389 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Balmumcu, Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Ok Meydanı, Çağlayan, Şişli, İncirli, Halıcıoğlu, Edirne Kapı, Bahçeli Evler, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Beylerbeyi, Altınizade, Uzunçayır, Acıbadem, Koşuyolu, Göztepe, Bostancı, Maltepe, Kartal, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de yoğunluk yaşanmakta. Arvento.

0: Expertiz risk haritasını sunar.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 31 ila 32. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. Antalya Manavgat Alanya yolunun başlangıç ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Pozantı Tarsus otoyolunun 6 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: zaman tatlı belası.
1: Yeni saatimize de hoş geldiniz. Aşkın Nur Yengi dinledik. Sizce ülkemizde en çok eleman aranan meslekler hangileridir? Var mı tahminleriniz? Vardır elbet. Hadi ben de paylaşayım. Özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, güvenlik görevlisi, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi ve kasiyer. En çok eleman aranan mesleklermiş.

0: katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma değil. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

sevdim, sevilmedim dedi Candan Erçetin. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Soğuk baklava hepimizin sevdiği, tercih ettiği tatlılardan bir tanesi elbette. Gaziantep'te soğuk baklavaya rakip olarak soğuk kadayıf üretilmiş. Hiç ayırım yapmam. İkisini de afiyetle yerim yani. Hiç. Ya siz?

0: setlenmiş olan hız limitlerine mutlaka uyunuz. Özellikle kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken kesinlikle bu kurallar aklımıza gelmeli ve uyulmalıdır. Olası kaza riskine karşı belirlenen hız limitinin üzerine çıkılmamalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.

0: Hareketli bu fiyatlara uçarsın.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Uçarsın bu fiyatlara.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
2: Tatil Sepeti.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Ekspertise Dino
1: Bile. Reklam.

Nilüfer konuğumuzdu. 37 binden fazla çocuğun incelendiği bir araştırmadan söz edeceğim. İlk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenen çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin daha düşük olduğu görülmüş. Bir üniversitenin yaptığı araştırma bu. Özellikle yeni anneler ya da anne adayı olan güzel hanımlar aklınızda bulunsun.

Radyosu Best FM'desiniz. Ferdi Özbeğen konuğumuzdu. Araştırmalara göre gençlerde iyimserliğin en güçlü kaynağı ailenin zenginliği değil, okulda başarılı olmak ve arkadaşları tarafından kabul görmek. Ama arkadaşlık ilişkileri sadece gençlerde değil, hepimizde önemli bir yer kaplıyor. Ne dersiniz?

0: İstikbal, Mondihome mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta. Her an.

Sarıl bana dedi. Ajda Pekkan. Çin'de geliştirilen insansı robotlar bir fabrikadaki üretim hattında 6 gün boyunca kesintisiz çalıştırılmış. 60 binden fazla görev %99.9 başarı oranıyla tamamlanmış. Anlıyorum, tamam, çok başarılı robotlar da niye insanlara benzetilmeye çalışılıyor ki? Başka bir şekilleri olsun. Niye taktıysam buna bilmiyorum.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Bahçeköy, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Nurtepe Viyadüğü, Kağıthane, Gazi Osman Paşa, Esenler, Bayrampaşa, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kabacık, Çamlık Kavşağı, Ümraniye, Sancaktepe, Ataşehir, Göztepe, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Uzunçayır, Altunizade, Üsküdar ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
0: Arvento

0: Prestij risk haritasını sunar.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 31 ila 32. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. Antalya Manavgat Alanya yolunun başlangıç ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işareti ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Pozantı Tarsus otoyolunun 6 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: En yeni, en çok dinlenen şarkılar. Best 3. Semicenk, çıkmaz bir sokakta.

Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: Beste Tante.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Tam zamanı. Bugün 200 mililitreni veya 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Her ev güzel İstikbal'de.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca gazoz.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Ekspertise Dino Bile.
10: Reklam.

Ebru Gündeş konuğumuzdu. Tüm zamanların en iyilerini birlikte dinlemeye devam ediyoruz. Tamam, robotlar çok başarılılar dedik ama bazen de insanın yerini tutmuyor işte. Çok önemli bir marka. Yapay zekaya güvenip işten çıkardığı 350'den fazla kıdemli mühendisi yeniden işe almış. Hemen de insanları gözden çıkarmayınız lütfen.

Yalın dinledik. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bu arada Dünya Kupası'ndaki başarısızlıklardan sonra teknik direktör değişiklikleri de bayağı konuşuldu, olay oldu. Teknik direktör değişikliği yaşayan ülkeleri, takımları paylaşayım hemen. Tunus, Güney Kore, İskoçya, Hollanda, Uruguay ve Çekya. Artık aynı teknik adamlarla çalışmıyorlar.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj şoto
2: ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Güneş zirvede, Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Oh. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz. Ekspertise
2: Dino Bile. Reklam.

Tarkan ve Dudu dinledik. 2026 yılının ilk 3 ayında en çok kullanılan platform YouTube olmuş. İnternet trafiğinin %40.6'sı YouTube'da, %16'sı Instagram'da, %4.9'u Facebook'ta, %4'ü ise TikTok'ta gerçekleşmiş. Nasıl sosyal medyayla aranız? Siz en çok hangi platformda zaman geçiriyorsunuz acaba?

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.62 değer kazancıyla 14.351 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.66, euro 53.16'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.126, çeyrek altın 10.389 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 68 kötü, Ankara 50 orta, İzmir 114 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 51 kötü ve Diyarbakır 61 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: 返してたんで。
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Çifte Cevizler Caddesi, Fiyale Paşa Bulvarı, Hastal, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu, İki Terli Kavşağı, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Altunizade Köprülü Kavşağı, Koşu Yolu, Avrasya Tüneli, Ataşehir, İmes Köprülü Kavşağı, Ümraniye, Şile Yolu Caddesi, Çamlık ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: beste tante.
1: Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Ekspertizse
3: Dino bile. Reklam. Best FM.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.437 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.43'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.116, çeyrek altın 10.372 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa çıkışı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Şişli, Beyoğlu, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Bahçeli Evler, Bağcılar, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Çamlık Kavşığı, Şileoğlu Caddesi, Ümraniye, Yaman Evler, Ataşehir, Acıbadem, Altunizade ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento yol

0: Akdeniz risk haritasını sunar.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 31 ila 32. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. Antalya Manavgat Alanya yolunun başlangıç ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işareti ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Pozantı Tarsus otoyolunun 6 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
11: Bankam Tombank kartıma bir
12: ekspertiz.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Gong, gong, gong, eti gong. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası Dynamos Oto Ekspertiz.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Ekspertise Dino Bile. Reklam.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: İkbal, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her an

0: FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Gölköy Mesudiye yolunun 31 ila 32. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. Antalya Manavgat Alanya yolunun başlangıç ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işareti ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Pozantı Tarsus otoyolunun 6 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Beste Tante.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
4: Yatak.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.478 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.38'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.105, çeyrek altın 10.353 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite endeksi şu şekilde. İstanbul 68 kötü, Ankara 50 orta, İzmir 114 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 51 kötü ve Diyarbakır 61 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite endeksini sundu.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Banlumcu, Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı, Şişli, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Çengelköy, Kısıklı, O4 Çamlıca Anadolu Kavşağı, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Ataşehir, Anadolu Otoyolu, Ümraniye, Bostancı Köprülü Kavşağı, Kartal ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
2: Arvento

Best FM'de 2000 yılının en sevilen şarkıları. Candan Erçetin, Dayan.

Best FM'de, Best FM'de 2000 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. Hülya Avşar, Sevdim.

0: Yola çıkmadan önce emniyet kemerinizi takınız, yolculuk esnasında trafik işaretlerine ve geçiş önceliği kurallarına uyunuz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
10: Uygun musun?
9: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
10: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
11: Reklam.

0: FM.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 68 kötü, Ankara 50 orta, İzmir 114 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 51 kötü ve Diyarbakır 61 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: herkes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Umran Oto Ekspertiz.
9: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
10: Yatağım Pafi, uykun iyi Pafi.
11: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
12: Reklam.

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

0: Reklam. Doğada ne varsa Zümrana'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: İstikbal'le. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Reklam.

0: var.
1: Saat 16. Best FM.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.415 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.34'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.102, çeyrek altın 10.348 liradan alıcı buluyor.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
6: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Zincirlikuyu, Gayrettepe, Şişli, Tophane, Halıcıoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Bağcılar, Bahçelievler, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Şileyolu Caddesi, Ümraniye, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Libadiye, Kısıklı, Üsküdar ve Kadıköy'de yoğunluk yaşanmakta.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den bir kez daha merhabalar. Akşamüstü saatlerinde buluştuk. Ben Duygu Kurtez. Saatler 20'yi gösterene dek yanınızda olacağım. Konuşacağımız birçok şey var. Anlatmak istediğim birçok şey var. Eşlik ederseniz çok mutlu olurum tabii ki. Hoş geldiniz.

Düşünsene, şu an seninle aynı anda o da bu şarkıyı dinliyor. Rica ederiz. Best FM bu yüzden var.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Erol Evgin ve Sıla düetine kulak verdik. Tüm zamanların en iyilerini Best FM'de dinlemeye devam edeceğiz tabii ki. Bu arada KPSS başvuruları başladı. Duymayan varsa paylaşmış olalım. 13 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecekmiş. Haberiniz olsun.

0: Reklam.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın. Sonbaharda avantajlarla uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

seni seven kimdi dedi Derya Bedavacı. Bakalım dünyada neler oluyor? NASA, Ay'a dönüş planlarını hızlandırmış. 2028'de Ay'a bilimsel ekipman taşıyacak insansız iniş araçlarının geliştirilmesi amacıyla 3 özel uzay şirketine yaklaşık $600 milyon sözleşme vermiş. NASA ayrıca Mars için geliştirilen bir robotun Ay'ın güney kutbunda kullanılmasını da değerlendiriyormuş.

0: Reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

0: katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir. Ekspertise
3: Dino Bile. Reklam.

Serdar Ortaç konuğumuzdu. Araştırmalara göre yüksek zekalı kişiler çok sık sosyalleştiklerinde yaşam memnuniyetleri azalma eğilimi gösteriyormuş. Yani yüksek zekaya sahip kişiler pek insanları sevmiyorlar. Bu mu ortaya çıkmış oluyor? Valla bazen kendimizi o kadar yorgun hissediyoruz ki yüksek zekalı olalım olmayalım sosyalleşmek pek hoşumuza gitmiyor. Ne dersiniz?

0: FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.423 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.55'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.177, çeyrek altın 10.477 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
5: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 68 kötü, Ankara 50 orta, İzmir 114 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 51 kötü ve Diyarbakır 61 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 31 ila 32. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. Antalya Manavgat Alanya yolunun başlangıç ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Pozantı Tarsus otoyolunun 6 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Balıkesir Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Direkli Bedirli Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Yeni saatin açılışında Nilüfer konuğumuzdu. Enteresan bir araştırma daha var. Çocukluğunda davranışlarını kontrol etme becerisi yüksek olan kişiler yetişkin olduklarında daha az işsiz kalıyormuş, daha az depresyona yakalanıyormuş ve daha az suç davranışı gösteriyormuş.

0: içinde.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Garanti BBVA.
4: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
5: DTS uğraşır.
4: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
5: DTS ile ödenir.
4: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
5: DTS kovalar.
4: Güzel de ne bu ya DTS?
5: Dinleyelim.
6: DTS yani doğrudan tahsil.

vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj yapı ekspertiz. Setur Yaz Show. Güneş zirvede Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: 180 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Ekspertise
1: Dino Bile. Reklam.

Ferhat Göçer konuğumuzdu. Dünya Kupası'nda tabii yine başarılı isimler çok konuşuluyorlar. Messi, Mbappe, Ronaldo ve birçok isim hep gündemde. Bu arada Mbappe gol krallığı yarışına bakmıyorum demiş. Ayrıca Messi'nin daha fazla gol atacağına eminim dediği söyleniyor. Gerçekten bakmıyor mudur acaba? Doğru söylüyordur gerçi, niye bir inanmadım ki?

0: bildiriyor. Sürücülerin seyir halinde giderken önündeki aracı güvenlik nedeniyle belli bir mesafeden takip etmesi gerekir. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Setur Yaz Show.
3: Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca Gazoz.
4: Ekspertizse Dino bile.
5: Reklam.

Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem düeti Salıncak, Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Sırada öyle bir haber var ki, vay be diyeceksiniz. Hazır mısınız? Yurt dışında yaşanmış bu olay, ilk iş gününe geç kalmamak için 3 kilometre yürüyen çalışan patronu tarafından otomobille ödüllendirilmiş.

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Garaj 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

Dünya Kupası heyecanında Paraguay taraftarlarına büyük sevinçler yaşattı. Bu arada Paraguay'ın Dünya Kupası kahramanı yani kalecileri Orlando Gil, oğlunun tedavisi için çok yakın bir zamanda malzemelerini satmak zorunda kalmış, biliyor musunuz? Erken doğmuş bebeği ve tedavi masrafları için 18 ay önce malzemelerini satmış. Ama şu anda dünyanın hayranlıkla izlediği, çok başarılı bulduğu kalecilerden bir tanesi.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Avrupa yakasında Maslak, Levent, Seyrantepe, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Beşiktaş, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Şişli, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Üsküdar, Altunizade, Uzunçayır, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Maltepe, Kartal, Pendik, Ataşehir, İmes, Ümraniye, Kadıköy, Sahra-i Cedid ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: Atiz risk haritasını sunar.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 31 ila 32. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. Antalya Manavgat Alanya yolunun başlangıç ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Pozantı Tarsus otoyolunun 6 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Balıkesir Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Direkli Bedirli Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Gül döktüm yollarına ve Tarkan dinledik. Yeni saatimize de hoş geldiniz. Bu arada İstanbul Valiliği orman yangınlarını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri yanıcı patlayıcı maddelerin satışını ve kullanımını 16 Temmuz 28 Ekim tarihleri arasında yasaklamış. Haberiniz olsun. Artık çok sıcak günler yaşamaya başladık. Ne olur çok dikkatli olalım. Ağaçlarımız, canlarımız, ciğerlerimiz yanmasın.

0: Space'te Fem'de.
1: Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

Ferdi Özbeğen konuğumuzdu. Bu patili dostlarımız gerçekten çok başkalar, çok akıllı bıdıklar. Niye bunu söylüyorum? Bir haber paylaşacağım çünkü. Bir köpeğin kör olduğu sanılıyormuş. Kim bilir ne kadar üzülmüştür sahipleri. Ancak yapılan muayene sonucunda aslında gayet iyi gördüğü ortaya çıkmış. Yani bu akıllı bıdık görmezden geliyormuş her şeyi. Bakar mısınız?

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın. Sonbaharda avantajlarla uçarsın.

0: Yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: gazoz. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
4: Tatil Sepeti. Ekspertise Dino Bile.
5: Reklam.

Yaşar konuğumuzdu. Milli takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile yapacağı maçların tarihleri, statları belli oldu. 25 Eylül'de Fransa ile Kocaeli Stadyumunda karşılaşacağız. 28 Eylül'de ise İtalya ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda karşı karşıya geleceğiz. 2 Ekim'de Belçika'da, 5 Ekim'de de İtalya'da sahada olacağız. Milli takımımıza başarılar şimdiden.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest
1: oldu. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Heydey Sigorta. Her

0: peşimde bir sürü hatırası.
1: Serdar Ortaç konuğumuzdu. Bu kez İstanbul'dan bir haber paylaşacağım. İstanbul'da bir dut ağacının altına file sermiş bir vatandaş ve bir not bırakmış. Bu file yoldan geçenlerin dut yiyebilmesi için gerilmiştir. Böyle çözüm odaklı insanlar. Şahane. Ayrıca dutlar yere düşmüyor, ezip geçilmiyor. Vallahi bravo.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.423 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.55'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.177, çeyrek altın 11.477 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
6: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 68 kötü, Ankara 50 orta, İzmir 114 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 51 kötü ve Diyarbakır 61 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Seyrantepe, Maslak, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Ok Meydanı, Çağlayan, Nurtepe, Bağcılar, Bahçeli Evler, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece ve Avcılar'da yoğunluk var. Anadolu yakasında Altunizade, Uzunçayır, Göztepe, Yeni Sahra, Küçükyalı, Bostancı, Kozyatağı, Ataşehir, Ümraniye, Kabacık, Maltepe, Kartal ve Kadıköy'de yoğunluk yaşanmakta.
7: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: Aşk tanrısıyla dans ettim dün.

Aşk Kokusu ve Kenan Doğulu Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Şimdi bize özel, ülkemize özel davranışlarımızdan bahsedeceğim. Dişçiye giderken diş fırçalamak, bozulan eşyaları vurarak tamir etmek, saatlerce inşaat izlemek, yok cevabına hiç mi yok şeklinde cevap vermek, ilk seferde ikram kabul etmemek, arkadaşının üstüne araç sürmek, hesap ödemek için kavga etmek. İşte biz...

0: benim gibi sevenler zaten ölümsüz olur.
1: Best FM'de az sonra.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
4: Yatağım Pafi, uykun iyi Pafi.
5: Ekspertise Dino bile.
6: Reklam.

Işın Karaca konuğumuzdu. Bu kez İzmir'den bir haber paylaşacağım. İzmir'de uygun fiyatlı bir aquaparkın dalga havuzu gündemdi. Neden? Çünkü dalga havuzunda yer yok. O kadar kalabalık. Dalga oluşmasına da imkan yok zaten.

0: bildiriyor. Yola çıkmadan önce emniyet kemerinizi takınız, yolculuk esnasında trafik işaretlerine ve geçiş önceliği kurallarına uyunuz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü, trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

0: Ekspertiz.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı.

Linet konuğumuzdu. Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha iyi sürücü sorusunun cevabı gelmiş. Hazır mısınız? Araştırmalara göre erkek sürücüler yılda ortalama 6,1 milyon kazaya karışırken kadın sürücülerde bu sayı 4,4 milyon. Yani kadınlar erkeklerden daha iyi araba sürüyor.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma

0: Perfiz.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.

kadar geçerim dedi Ajda Pekkan. Uzmanlara göre çocuklara verilen her oyuncak sen busun mesajı taşıdığı için oyuncak seçerken oyuncağın hangi mesajı verdiğini dikkat etmek gerekiyormuş. Oyuncaklar çocuğumuzun hayatını şekillendiriyor diyor uzmanlar. Aklınızda bulunsun. Bu arada benim için gitme vakti gelmiş oldu. Ben Duygu Kurtez. Yarın sabah 7'de yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.

0: Reklam.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk
2: getir. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.

sevdim. Şimdi beni kurtar gönlüm.

böbrek vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan.

gitti diyor şeytan. Gitti sessiz sedasız ve gittiğin zaman

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

seni öyle çok sevmişim ki. Şimdi anladım gittiğini ve şimdi anladım sevdiğini.

büro. Bir sebepsiz fırtınan kardeşidir umut aşkın.

değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar biliyorsun.

yeşil eriyim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğin mi senin? Hapiste günler ağır geçer diyorlar. Olsun, olsun be. Ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma yüreğimi gül. Zira sensiz bu can bir yüktür yüreğime. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana. Karım, kızım, yoldaşım,

Benim en büyük kudretim senin sahiden şehrimde olduğunu bilmek. Hatta şu an ıslak şehrimde geceliğin de balkondasın. Ben de dokunmayacağım.

uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain, gururu bu aralar. Sakın bizden.

Sonu gelmez bu yollarda, acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen, ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

Kaybetsem bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı